Bad avran. Genç karnam. Uski yavaşıktı. Sonra ne sunar desin yoga. Lekin apne bana ki manusio que vertigo.